Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

yele karıştım. İstesem de artık sevemem seni. Hasret rüzgarına yele karıştım.

ile karıştım. Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman. Ne yazık sonunda ele karıştım.

önce sürecek aşka yeminim. Kırılan kalbim var, dinmez bir kinim. Ömrümce sürecek aşka.

barış. Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman. Ne yazık sonunda ele karıştım.

parçamın olacaktı. Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana.

geceden sabahın ilk ışıklarına kadar. Sabahın ilk ışıklarına kadar. En güzel sollar. En güzel sollar. Radyo Sahil'de.

0: de geçer, denizler de geçer, seyreden güler de geçer.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

sev. Bulmuşsun dediler. Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin. Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

bilirsin acı umut etmeye zorlar. Yokuş yukarı koşanlar iyi bilir. Benimle sar acıyan yerlerini desen bir türlü

0: Reklam. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
2: Reklamlar bitti.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
4: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

karışan dünyaya doğarken cennetten bunun tabii ki bir sebebi var. Kuşatılmışım her taraftan, tetikte bekliyorum dört bir yanım düşman. Daha da hızlı geçiyor zaman, gecenin sonunu unutunca gözlerim her güzeli sen sana.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın

0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers Beykule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
0: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde, seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 61 89. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Hadi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
5: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

nedir ki sence bunu başarmak? Çok geçtik, içinden geçtik. Bir tane sağdan, bir tane soldan. Çok çektik ulan gerçeklik. Zehirli değnek benim elimdeki. Yaşamak zaten bir sihir mi? İkinci değil bir on birinci. Ya part time rockstar.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Reklam. Reklam.
1: Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 61 89. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj. Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa. Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
3: Reklamlar bitti.
4: Fevzi'nin en güçlü sesi Radyo Sahil. Fevzi'nin en güçlü sesi
3: Radyo Sahil, tam 95'te.
5: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
6: Yerel gündem.
7: Mutlu günler. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa'da deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla yürütülen Ali Ağa Körfezi Yapay Resif Projesi kapsamında önemli bir inceleme gerçekleştirildi. Proje kapsamında denize yerleştirilen yapay resif alanları uzaktan kumandalı sualtı aracıyla görüntülenerek yerinde değerlendirildi. Ali Ağa Belediyesi ile Ali Ağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yapay Resif Bilimsel Teknik Tavsiye Kurulu tarafından uygun bulunan proje kapsamında daha önce belirlenen koordinatlara bırakılan 600 adet yapay resif bloğunun deniz tabanındaki son durumu teknik ekipler tarafından incelendi. Gerçekleştirilen saha çalışmasına Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan ve Ali Ağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal katıldı. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yapay resif projesinin sadece bugünün değil, gelecek nesillerin denizlerini de korumaya yönelik önemli bir yatırım olduğunu belirterek çalışmaların bilimsel verilerin ışığında sürdürüleceğini ifade etti. Ali Ağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Ali Ağa'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve yerel üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Ali Ağa'mızlık Koyun Üretim Merkezi'nde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen törenle 3. etap dımızlık dağıtımları gerçekleştirildi. 4-8 Mayıs tarihleri arasında alınan başvurular kapsamında yaklaşık 200 üretici müracaatta bulundu. Başvurular arasından kura yöntemiyle belirlenen üreticilere damızlık destekleri teslim edildi. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar törende yaptığı konuşmada küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Cezaevinde tutuklu bulunan geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden kum saati başlığıyla bir açıklama yayımladı. Soyer açıklamasında, İzdoğa Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken, İzbeton Geçmiş Dönem Genel Kurul Müdürü Heval Savaş Kaya ve Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek'in iki farklı dosyadan güveni kötüye kullanmak suçlamasıyla tutuklandığını belirtti. Kendisi de cezaevinde bulunan Soyer, söz konusu tutuklamaların gerçekleşmesinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hazırlattığı iç denetim raporları olduğunu ileri sürdü. Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde benzeri görülmemiş bir durum yaşandığını savunan Soyer, Tugay'ın göreve gelir gelmez eksik evrak ve beyanlarla Sayıştay tespiti olmaksızın hazırlattığı iç denetim raporlarını İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına göndererek haksız soruşturmalara yol açtığını iddia etti. Adalet sisteminin gerçeği teyit edeceğini dile getiren Soyer, açıklamasını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na, partiye ve adalet sistemine yönelik bu kontrolsüz gücü dizginleme çağrısıyla ve nerede olursa olsun görevini yapmaya devam edeceğini belirterek sonlandırdı.
4: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, İlk saatlerde iç kesimlerde, öğle saatlerinde güney ve kıyı kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle. Bergama 25, Çiğli 24, Dikili 22, Foça 23, Kınık 25, Menemen 25 ve Aliağa 24 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Radyo Sahil'de kalın.
3: Radyo Sahil haber.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
4: Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Eurorepar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
1: Eurorepar, Eurorepar.
4: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
5: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
6: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
7: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
8: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
9: Reklamlar bitti.

En çok sen lazımken aniden hapsetler misin? Bambaşka dünyalar, yok bir çarem. Gördüm en yakından ölmek ne sen isterdin de ben asla uslanmam.

0: sabır sınırını geçer.
1: Ve kardeşim öyle mi
2: sen çok sen lazımken aniden hapseder bizi bambaşka dünyalar. Yok bir çare. Gördüm en yakından ölmek ne sen isterdin de ben asla uslanmam.

0: Ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size radyo sahilin renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim, herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Neden bugün haftanın son iş günü o sebepten ötürü olabilir mi? Ay, her hafta aynı şakayı yapıyorum değil mi? Her şakanın altında da bir gerçek vardır derler. Neyse. Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Ve hafta sonuna şöyle güzel bir geçiş yaparız. Efendim, şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum sizlere de. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. İlk saatimiz en gözde döner restoran sponsorluğunda açıyorum. Bugün burçlar günümüz, o zaman burçlar günümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bana bir daha bir tanem deme bir tanem. Sıradaki şarkımızı tüm en gözde döner restoran çalışanlarına armağan etmek istiyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı, bol lezzet dolu bir gün diliyorum.

Efendim, en gözde dönen restoranda artık kebap satışları başladı ve yeni bir şey daha var. Eve paket servis. Bu da çok isteniliyordu. Eve neden paket servis yapmıyorsunuz diyorlardı ki bunu da yapıyorlar. 0232 504 0735 0232 504 0735 numarasını arayıp eve alo paket diyebilirsiniz. Ben şahsım adına buna da çok sevinmiş bulunmaktayım. Çünkü bazen farklı bir şey yemek istiyorsun, dışarı çıkmaya modun olmuyor, imkanın olmuyor, hasta oluyorsun, keyfin olmuyor gibi gibi gibi şeyler olduğu zaman ay eve söylesem falan oluyor böyle. Ve ben buna çok sevindim çünkü gerçekten tüm ürünlerini inanılmaz seviyorum. Dediğim gibi bazen fırsat bulamıyoruz, keyfimiz olmuyor vesaire, ya da evden çıkmak istemiyoruz. Dışarıdan bir şeyler yemek istiyoruz ama evde yemek istiyoruz bunu. Yine en gözde dönen restoran bu anlamda da sağ olsunlar harekete geçtiler bizler için. Tekrardan hatırlatalım mı numarayı? 0232 504 0735. Bu numarayı bir yerlere not alın ya da sosyal medya hesaplarından da numaralarına ulaşabilirsiniz. En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restorant. Takip edin, oradan da ulaşabilirsiniz bu numaraya. Alo paket istiyorsanız, yani eve bu muhteşem lezzetlerin evinize kadar gelmesini istiyorsanız 0232 504 0735 numarasından

Aşk dokunmak ister gülüm, sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir, sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hep de

Efendim, bugün en entelektüel burçlardan bahsedeceğiz. Bakalım bu burçlarımız hangileriymiş, ben de çok merak ediyorum. Bir tanesini tahmin ediyorum aslında. Hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. Tabii ki Kova burcu, ama diğerleri hangileri çıkacak, inanın ben de

0: Reklam. Reklam.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti.
5: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk, rengarenk.
8: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

aşk dolaşıyor damarlarımda. Hatıralar başucumda, gülerken ağladım canım yıllarca. Sen de bahar, alışkanlık, bense kışın tam o.

Efendim, programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözde Döner restoranda artık kebap çeşidi bulunmakta. Ayrıca eve paket servisi de başladı. 0232 504 0735, 0232 504 0735 numarasından iletişim kurabilir ve evinize paket servis olarak bu güzel lezzetleri isteyebilirsiniz. Ya da ben gidip yerinde şöyle taze taze sıcak sıcak böyle fırından çıkar çıkmaz yemek istiyorum diyorsanız En Gözde Döner Restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 18 Taksim 1A'da bulunmakta. Sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran. Kebaplar, dönerler, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar, ne ararsanız her şey En Gözde Döner restoranda bulunmakta. Yani anlayacağınız üzere her şey var. Kalite, güzel malzemeler, güvenilir et ve et türevleri, hijyen, her şey açık ve şeffaf, çalışanlar güler yüzlü, mekan güzel, geniş. Zaten yiyeceklere lafım yok, inanılmaz lezzetli. Hande İnsan'la devam ediyoruz. Bir bakış iki gülüşe tavlandım ben ama giderken... Sonracıma en entelektüel burçlardan birinci sırayla başlayalım.

Efendim bakalım en entelektüel burçlar hangileriymiş? Birinci sırada tabii ki herkesin, hepimizin tahmin ettiği gibi Kova burcu var. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Özgün düşünce, farklı bakış açısı ve geleceğe dönüş fikirleriyle ilişkilendirilir. Teknoloji, bilim, toplum meseleleri gibi konulara merak gösterir. Sıra dışı zeka burcu diye anılıyormuş Kova burçları. Zaten çevrenizde Kova burcu insanlar var ise bir gözlemlemeniz gerekiyor. Hepsi kendi içerisinde bambaşka karaktere sahipler. Hani burçlar, yani aynı burçtan olan kişiler bir yerden böyle ucundan kıyısından birbirlerine benzerler ya. İşte Kova burçlarında bu yok. Kendi içlerinde bile ayrışmış durumdalar, aykırılar. Sonra çok zor beğenirler. İnanılmaz derecede zor beğenen insanlardır. Entelektüel yanı var, evet. Kiminin giyiminde, kiminin hayat tarzında, kiminin okuduğu kitapta, kiminin yaşantısında, kiminin aile içerisinde, yani bir entelektüelliği mutlaka söz konusudur. Kova deyince zaten ilk sırada, yani entelektüel deyince ilk sırada böyle kova burçları yer alıyor ve dışarıdan da kendilerini belli ediyorlar. Farklılar çünkü. O farkı anlayabiliyorsunuz. Özgürlüklerine inanılmaz düşkünler ve hiçbir şekilde karıştırtmazlar kendilerine. Akıl verdiğiniz zaman sen anlat anlat dinliyorum ben modunda takılıyor kova burçları.

Efendim, bir diğer burcumuzdan bahsedeceğiz. Diğer entelektüel burcumuz Başak burcuymuş. Detaycı, analitik tarafıyla öne çıkarmış, gözlem gücü yüksek, sistem kurmayı ve bilgi toplamayı sever, akademik ve teknik alanlarda başarılı görünebilirmiş. Yani Başak burçları bu detaycı ve analitik tarafıyla gözlem gücünün yüksek olması ve akademik ve teknik kariyere önem vermesi ve imkanlar dahilinde yapmasıyla entelektüeller kategorisine girmiş bulunmakta. Programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Sıradaki şarkımız Murat Boz Uçurum diyecek. Sonrasında ilk saatimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz.

Efendim, ilk saatimiz En Gözle Döner Restoran sponsorluğunda kapatacağız. En Gözle Döner Restoran'da artık kebap da yiyebiliyorsunuz. Gittiğiniz zaman tabii ki döner çeşitleri, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar bulunmakta hala. Ortaya konulan mezeler zaten sınırsız ve ikram biliyorsunuz. Ayrıca Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahip iseniz yine buralarda burada kullanabilirsiniz. Ayrıca daha bitmedi, bakın bitmiyor bir türlü. Öğle yemeğinde saat 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları da bulunmakta. En Gözle Döner Restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da bulunuyor. 0232 504 0735 numarasından tekrarlayalım numaramızı. 0232 504 0735. Bu numaradan artık evlere paket serviste yapılmakta. Arayıp siparişinizi oluşturabilirsiniz. Sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran efendim. İlk saatimize Ece Ronay eşliğinde ve Tefo diyetiyle beraber kapatıyoruz. Reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra ikinci saatimizle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj. Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Ali Ağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
5: Reklamlar bitti.
6: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
8: Yerel gündem.
9: Mutlu günler. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa'da deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla yürütülen Ali Ağa Körfezi Yapay Resif Projesi kapsamında önemli bir inceleme gerçekleştirildi. Proje kapsamında denize yerleştirilen yapay resif alanları uzaktan kumandalı sualtı aracıyla görüntülenerek yerinde değerlendirildi. Ali Ağa Belediyesi ile Ali Ağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yapay Resif Bilimsel Teknik Tavsiye Kurulu tarafından uygun bulunan proje kapsamında daha önce belirlenen koordinatlara bırakılan 600 adet yapay resif bloğunun deniz tabanındaki son durumu teknik ekipler tarafından incelendi. Gerçekleştirilen saha çalışmasına Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan ve Ali Ağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal katıldı. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yapay resif projesinin sadece bugünün değil, gelecek nesillerin denizlerini de korumaya yönelik önemli bir yatırım olduğunu belirterek çalışmaların bilimsel verilerin ışığında sürdürüleceğini ifade etti. Ali Ağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Ali Ağa'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve yerel üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Ali Ağa'damızlı Koyun Üretim Merkezi'nde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen törenle 3. etap dımızlık dağıtımları gerçekleştirildi. 4-8 Mayıs tarihleri arasında alınan başvurular kapsamında yaklaşık 200 üretici müracaatta bulundu. Başvurular arasından kura yöntemiyle belirlenen üreticilere damızlık destekleri teslim edildi. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar törende yaptığı konuşmada küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Cezaevinde tutuklu bulunan geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden kum saati başlığıyla bir açıklama yayımladı. Soyer açıklamasında, İzdoğa Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken, İzbeton Geçmiş Dönem Genel Kurul Müdürü Heval Savaş Kaya ve Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek'in iki farklı dosyadan güveni kötüye kullanmak suçlamasıyla tutuklandığını belirtti. Kendisi de cezaevinde bulunan Soyer, söz konusu tutuklamaların gerçekleşmesinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hazırlattığı iç denetim raporları olduğunu ileri sürdü. Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde benzeri görülmemiş bir durum yaşandığını savunan Soyer, Tugay'ın göreve gelir gelmez eksik evrak ve beyanlarla Sayıştay tespiti olmaksızın hazırlattığı iç denetim raporlarını İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına göndererek haksız soruşturmalara yol açtığını iddia etti. Adalet sisteminin gerçeği teyit edeceğini dile getiren Soyer, açıklamasını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na, partiye ve adalet sistemine yönelik bu kontrolsüz gücü dizginleme çağrısıyla ve nerede olursa olsun görevini yapmaya devam edeceğini belirterek sonlandırdı.
6: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, İlk saatlerde iç kesimlerde, öğle saatlerinde güney ve kıyı kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle. Bergama 25, Çiğli 24, Dikili 22, Foça 23, Kınık 25, Menemen 25 ve Ali Ağa 24 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
6: Radyo Sahil Haber. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Allah. Efendim ikinci saatimizden itibariyle geçmiş bulunmaktayız. Radyolarını yeni açanlar var. İse aramıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İkinci saatimizi Alper Çiçekçilik sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımızı hem radyo sahil dinleyenlerine hem Alper Çiçekçilik çalışanlarına ve Hamide Hanımcığım size armağan ediyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum.

Efendim programımız Alper Çiçekçilik sponsorluğunda devam ediyor. Gelin aracı, sünnet aracı, süsleme, özel günler için buket yapımı, iç ve dış mekan çiçekleri, balkon bahçe çiçekleri, çelenk, peyzaj bakımı, hediyelik, kişiye özel çiçek tasarımı hepsi Alper Çiçekçilik'te bulunmakta. Alper Çiçekçilik Atatürk Caddesi Kazımlarik Mahallesi No 89 Taksim A'da 0553 853 6189 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Alper Çiçekçilik Peyzaj. Ece Seçkin'le devam ediyoruz yolculuğumuza ve birazdan 3. entelektüel burcumuz.

Efendim geldik entelektüel burçlarımızda 3. sıraya. 3. sırada bakalım hangi burcumuz varmış? İkizler Burcu. Hızlı düşünen, çok okuyan, konuşkan ve öğrenmeye aç bir burç olarak görünüyor. Bilgi, hızlı kavrama ve aktarma konusunda güçlü sayılırmış. İkizler Burcu gerçekten bence en zeki burçlar arasında. Çünkü dedikodu yapmak da zeka ister. Bunu söylemem gerekiyordu. Her burçlar gününde söylüyorum. Bugün de söylemem gerekiyordu. Şaka bir yana, gerçekten İkizler Burcu en zeki burçlar arasından farklı düşünüyorlar. Gerçekten konuşkanlar, inanılmaz enerjik, eğlenceliler. Araştırmayı da seviyorlar aslında. Araştırmayı, didiklemeyi sevdikleri için dedikodu. İyiye kullandıkları zaman tabii ki bu özelliğini, müthiş bir şey ortaya çıkabilir. Şimdi kızlar kızacak bana ama öyle ben demiyorum, astroloji dünyasında en dedikoducu burç olarak söylüyorlar. Ben deniyorum. Ama zekisiniz, kabul edelim. Zeki ve inanılmaz eğlencelisiniz. Aslında tam arkadaş olunulacak bir burç. Dostluk açısından bir şey diyemiyorum. Göreceli bir kavram. Ben böyle hani bir gün öyle, bir gün böyle, bir gün şuraya gidelim deyip akşamına fikir değiştiren, ben fikir değiştiren insanlarla çok anlaşamıyorum. Ama buna uyum sağlayabilecek dostluklar kurulabilir. Ama arkadaş olarak bakacak olursak gerçekten çok eğlenceli bir arkadaş olacaklardır. Ona gerçekten adım gibi eminim. Aslında güzel bir burç ikizler. Herkes de var ya ufak tefek şeyler. Biz dört dörtlük müyüz? Değiliz, bizim de var. Ben de mesela çok suratsız görünüyorum dışarıdan. Böyle deyince inanmıyorlar bana ya. Hadi canım falan diye. Vallahi billahi. Soğuk duruyorum. Muşum yani, öyle diyorlar. Yani demem o ki hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Dört dörtlüğüm diyen de problem vardır. Çünkü illa ki insanız ya.

Efendim programımız Alper Çiçekçilik sponsorluğunda devam ediyor. Gelin aracı, sünnet aracı, süsleme. İsteme buketleri. Nişan aracı, süsleme. Nişan için böyle çiçeklerle güzel böyle aranjmanlar. Yani en mutlu gününüzde sizlerle beraber. Doğumlarda, baby shower'larda, cinsiyet partilerinde, artık bunları da söylüyoruz çünkü bunlar da yapılıyor. Yine Alper Çiçekçilik yanınızda. Boşanmalarda da yanınızda. Artık insanlar boşandım, kurtuluyorum diyerekten araba süsletenler var. Şaka değil, gerçek, görüyoruz haberlerde. Sonra cuma, özel günlerinizde, doğum günlerinizde, normal kendi şahsımıza özel günlerimizde, kalbimiz kırıldığında ya da birinin kalbini kırdığımızda, kendimizi şımartmak istediğimizde, hastalığımızda, sağlığımızda, açılışlarımızda, kayıplarımızda, her an Alper Çiçekçilik yanınızda. Alper Çiçekçilik Atatürk Caddesi Kazım Dirik Mahallesi No89 Taksim A'da 0553-853-6189 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Alper Çiçekçilik Peyzaj. Açın şöyle gözünüz gönlünüz şenlensin yahu. Valla ben açıyorum biliyor musunuz bazen böyle moralim bozuk olduğu zaman. Adı çiçek demişken ben diyorum ya bakamıyorum diye. Benim orkidelerim var, ben orkide aşığı biriyim. Aşırı böyle gözüm dönüyor orkidelerin arasına girince. Dedim ya geçenlerde, benim orkidelerim anca çoğalıyor. Anca çoğalıyor, çiçek miçek açmıyor diye. Ay geçen arka balkona attım ben onları cezalandırmak için. Oraya attığım zaman açıyor ya bunlar. Arada çiçekleri de çocuklar gibi cezalandırmak gerekiyor. Şaka bir yana. Orkidemin dalındaki yavrular, bak yavru orkideler çıkmış. Dediler ki bu kadın bizi buradan ayırmıyor, biz bir birey olamadık. Bari dal verelim. O da yetmedi, bir de tomurcuk verelim de çiçek açalım. Ben tabii bu durumdan çok mutluyum ama orkideler ne derecede mutlu bilemiyorum şu an.

0: hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 01 99.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
3: Reklamlar bitti.
4: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.
5: Körfez'in en güçlü sesi.
8: Radyo
5: Sahil tam 95.

Efendim, dördüncü entelektüel burcumuzla devam ediyoruz. Dördüncü sırada akrep burcu varmış. Akrepler de entelektüelmiş. Çok şaşırdım. Yüzeyde kalmayan, araştırmacı ve psikolojik çözümleme tarafı güçlü bir burç olarak yorumlanır. Gizli olanı çözmeyi sever demiş. Şimdi şöyle, gizli olmayı çözmeyi sevmek öyle bir şey değil aslında. Biraz meraklıyız, kabul ediyorum. Araştırırız işin aslında. Daha doğrusu şöyle bir şey var. Kafamıza takılan bir şey varsa, karşımızdaki kişiyle alakalı ya da bize olan tavırlarıyla alakalı bir durum söz konusuysa, biz bunu öncesinden, yani biz derken akrepleri kastediyorum, bir araştırıyoruz. Yani gerçekten o şekilde mi anladık? Hani diyerekten. Gerçekten bu böyle bir insan mı?

Bana diyorum ki bunun altında bir şey olmalı. Yani elimde olan bir şey değil. Herkese güvenemiyorum ama güvendiğimiz zaman da sonuna kadar gider yani, o kadar. O kadar emin olabilirsiniz. O yüzden arkadaşlıklarımız, dostluklarımız ömürlüktür. Ölene kadar bizle beraber gider. Ve o yüzden de hayatımıza herkesi kolay kolay almıyoruz. Bakalım 5. burcumuz hangisi olacak? Bir Ebru Yaşar dinleyelim, sonrasında 5. entelektüel burcumuz.

Geldik 5. entelektüel burcumuza. Oğlak burcuymuş ve bakalım oğlaklar neden entelektüelmiş? Stratejik düşünme, disiplin ve uzun vadeli plan kurma konusunda güçlü kabul edilir. Sessiz ama derin zeka kategorisine konuluyormuş oğlak burçları. Yani işkolik olmaları onları bir entelektüel yapmış. Sonra cuma. Ve sonuncu burcumuz entelektüel. Altıncı burcumuz. Altı burç vermişler. Yay burcu. Yaya şaşırmadım. İlk sıralarda bekliyordum aslında. Felsefe, kültür, yabancı diller ve hayatın anlamı gibi büyük konulara meraklılar, akademik ve entelektüel keşif tarafları yüksekmiş. Gezmeyi, tozmayı çok sevdikleri için aynı ikizler burcu gibi, hatta ikizlerden ve kovalardan daha fazla gezmeyi seviyorlar. Tabii ki farklı.

kültürler, farklı yerler gördükçe entelektüel olma yanları bir tık daha artıyor aslında diğer burçlara göre. Bence boğadan sonra ikinci sırada yay burcu, üçüncü sırada ikizler olması gerekiyordu. Benim sıralamam bu şekilde olurdu şahsen. Simge ve Sefo diyeti. Görmem böylesini diyecek. Yavaş yavaş programın sonuna doğru gitmekteyiz. Bu arada neden öyle dedim? Çünkü bugün 2 saat yayın yapacağım. 12'de kapatacağım programı. Hafta sonunda erken geçiş yapacağım diyebiliriz. Şaka şaka, birazcık işlerim vardı. O sebepten ötürü bugün 1 saat erken kapatmak durumundayım.

Güç bir sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Efendim, bugünlük ben ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bugün birazcık erken kapatıyorum programı. Allah nasip ederse pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Programımı Alper Çiçekçilik sponsorluğunda kapatıyorum. Alper Çiçekçilik, Atatürk Caddesi, Kazım Dirik Mahallesi, No 89 Taksim A'da. 0553 853 6189 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Alper Çiçekçilik Peyzaj. Herkese güzel, mutlu, huzurlu, bol paralı, bol dinlenmeli, bol gezmeli, tozmalı bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü Allah nasip ederse görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle kalın. Görüşmek üzere.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.
2: Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk.
0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi. radyosahil.com.tr
3: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
3: Tam 95'te.
4: Radyo Sahil.
5: And we're going for auto sequence start. Here we go now.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi. Körfez'in en güçlü

0: Radyo.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
1: Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
4: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar bitti.

0: Hele bir bak şu halime.
1: Etme eyleme canım.
0: Acı çöktü gözlerime.
1: Etme eyleme canım.
0: Alın yazın buymuş diye.
1: Etme eyleme canım.
0: Kaşlarını çatma öyle.

gün doğmadan deniz, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürükleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş yapmanın saadeti. Gideceksin hasta kırıkların çalkantısında. Balıklar, balıklar yoluna çıkacak karşıcı, sevineceksin. Dağları silkeledikçe deniz gelecek eline, pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların, kayalıklardaki mezar taşlarından birden bir kıyamettir kopacak. Deniz kızları mı dersin, allar mı dersin, bayramlar seyranlar mı? Gelin alayları, teller duvaklar, akasyalar mı? Hey! Ne duruyorsun be? At kendini denize! Geride bekleyenin mi var? Aldırma! Görmüyor musun her yanda hürriyet? Yelken ol, dümen ol, balık ol, su ol!

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
2: reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Tam 95'te. Reklam. Reklam.
1: Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 61 89. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
2: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorep Kar Servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorep Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Eurorepar, Eurorepar.
3: Reklamlar bitti.
4: Profesin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi.
5: Radyo.
3: Radyo Sahil. Tam 95'te.
6: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
7: Yerel gündem.
8: Mutlu günler. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Aliağa'da deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla yürütülen Aliağa Körfezi Yapay Resif Projesi kapsamında önemli bir inceleme gerçekleştirildi. Proje kapsamında denize yerleştirilen yapay resif alanları uzaktan kumandalı sualtı aracıyla görüntülenerek yerinde değerlendirildi. Aliağa Belediyesi ile Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yapay Resif Bilimsel Teknik Tavsiye Kurulu tarafından uygun bulunan proje kapsamında daha önce belirlenen koordinatlara bırakılan 600 adet yapay resif bloğunun deniz tabanındaki son durumu teknik ekipler tarafından incelendi. Gerçekleştirilen saha çalışmasına Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan ve Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal katıldı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yapay resif projesinin sadece bugünün değil, gelecek nesillerin denizlerini de korumaya yönelik önemli bir yatırım olduğunu belirterek çalışmaların bilimsel verilerin ışığında sürdürüleceğini ifade etti. Aliağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Aliağa'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve yerel üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Aliağa'mızlık koyun üretim merkezinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen törenle 3. etap dımızlık dağıtımları gerçekleştirildi. 4-8 Mayıs tarihleri arasında alınan başvurular kapsamında yaklaşık 200 üretici müracaatta bulundu. Başvurular arasından kura yöntemiyle belirlenen üreticilere damızlık destekleri teslim edildi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar törende yaptığı konuşmada küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Cezaevinde tutuklu bulunan geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden kum saati başlığıyla bir açıklama yayımladı. Soyer açıklamasında, İzdoğa Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken, İzbeton Geçmiş Dönem Genel Kurul Müdürü Heval Savaş Kaya ve Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek'in iki farklı dosyadan güveni kötüye kullanmak suçlamasıyla tutuklandığını belirtti. Kendisi de cezaevinde bulunan Soyer, söz konusu tutuklamaların gerçekleşmesinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hazırlattığı iç denetim raporları olduğunu ileri sürdü. Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde benzeri görülmemiş bir durum yaşandığını savunan Soyer, Tugay'ın göreve gelir gelmez eksik evrak ve beyanlarla Sayıştay tespiti olmaksızın hazırlattığı iç denetim raporlarını İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına göndererek haksız soruşturmalara yol açtığını iddia etti. Adalet sisteminin gerçeği teyit edeceğini dile getiren Soyer, açıklamasını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na, partiye ve adalet sistemine yönelik bu kontrolsüz gücü dizginleme çağrısıyla ve nerede olursa olsun görevini yapmaya devam edeceğini belirterek sonlandırdı.
9: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, İlk saatlerde iç kesimlerde, öğle saatlerinde güney ve kıyı kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 25, Çiğli 24, Dikili 22, Foça 23, Kınık 25, Menemen 25 ve Ali Ağa 24 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Serap'la Hayata Dair. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Efendim 15'e kadar sizlerleyim. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açtım, şarkılarımı seçtim. Ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet, armağan etmek istedikleriniz. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip etmeyi unutmayın. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim. Fatih Erkoç'la şöyle bir başlayalım, şarkı hepimize gelsin. Günlerden cuma, öncelikle güzel bir gün olsun hepimiz için. Ettiğiniz tüm dualar kabul olsun öncelikle. Her şey kalbinize göre olsun. Bakalım kimleri dinleyeceğiz? Günlerden cuma olunca ne günü? Tabii ki magazin dünyasında neler olmuş, neler bitmiş, ne dedikodular var, hepsini yüz atacağız.

0: ayağım beyan.
1: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda devam ediyor program. Bu akşam şahane bir Karadeniz gecesine ne dersiniz? Yer ayırtmadıysanız geç kalmadan hemen rezervasyon yaptırın. Çünkü tulumda Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Şahane bir gece yaşayacağız. Yeri gelecek o Karadeniz'in o güzel eşsiz müziğinle hüzünleneceğiz. Yeri gelecek hareketleneceğiz. Stres atacağız. O zaman bu akşam Seyir Kafe Restorant'tayız. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da Doğa Park'ın içinde. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

Efendim şimdi magazine bir giriş yapalım. İlk başlığımız şöyle: gösterişi sevmiyoruz, düğün yapmayacağız. Bunu kim söylemiş olabilir? Tabii ki Hasan Can Kaya. Nişanlısı Duygu Karabaş ile yurt dışına kış aylarında sade bir nikah töreniyle evleneceğini söyledi. Düğün yapmayacaklarını belirten komedyen, gösterişi seven insanlar değiliz demiş. Vallahi artık düğün dernek yapmak da o kadar külfetli, o kadar masraf ki. Yani oraya vereceğiniz parayla, hani gençler o mantıkta düşünüyor, gideriz işte bir ülke görürüz ya da şehir dışı görürüz diye düşünüyorlar. Tabii düğünlerinde, derneklerinde ayrı bir keyfi, güzelliği var. Herkes tabii ki düşüncesi veya bütçesi ona göre. Kim nasıl yapmak istiyorsa, ne düşünüyorsa öyle yapsın. Vallahi şimdi diyorum ya, gençler daha farklı bakıyorlar hayata.

0: aşkmış kimelle. Gördüm ben ama hiç etmem kelamı.
1: Bir günüm, bir dünüm, bir senim, bir külüm. Bir dönün, bir görün, Mecnun'a çölüm. Her şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp, ben dikende gülüm.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Nerede? Tabii ki Seyir Kafe Restorant'ta. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgaralar, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, tatlılar, yanında sıcak soğuk içecekler. Hepinize hitap edecek lezzetler Seyir Kafe Restorant'ta sevgili dostlar. Bir de bu akşam 15 Mayıs. Ne yapıyoruz? Karadeniz gecesinde Seyir Kafe Restorant'ta buluşuyoruz. Karadeniz'in o coşkulu müziğiyle coşuyoruz tabii ki. Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Muhteşem bir gece sizleri bekliyor. Rezervasyon yaptırmadıysanız hemen yaptırın. Sonra yer kalmadı diye üzülmeyin lütfen. Seyir Kafe Restoran Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da Doğa Park'ın içinde. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

0: Lezzetin adresi Alaa'da değişiyor. Mazelli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
1: hayat bayram olsa. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
4: Efendim, kısa bir reklamın ardından Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda tabii ki program devam ediyor. Melis Fırat sizlerle.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi özel günleriniz için, işte toplantılarınız, nişanlarınız, sözleriniz, doğum günleriniz. Eğer şimdiden rezervasyon yaptırmadıysanız yaptırın derim Seyir Kafe Restoran'da. Bir de bu akşam... çok güzel bir Karadeniz gecesi yaşayacağız. Kaçırmayın lütfen. Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Karadeniz'in o eşsiz müziğine, kendimizi o ritmine bırakacağız. Bu akşam Seyir Kafe Restoran'da buluşuyoruz o zaman. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa. Rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

Efendim, oyunculuğunu çok sevdiğim sanatçılardan bir tanesi Gökçe Bahadır. Gökçe Bahadır, Emir Ersoy çiftinden sürpriz bir haber gelmiş. 44 yaşındaki ünlü oyuncunun hamile olduğu öğrenilmiş. Vallahi hiç de 44 bu arada göstermiyor Gökçe Bahadır. Daha genç gösteriyor. Şimdiden Allah böyle sağlıkla, sıhhatle kucaklarını almayı nasip etsin bebeklerini.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzetli olanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Bu arada bu akşamki Karadeniz gecesini kaçırmayın derim. Vallahi kaçırırsanız çok üzülürsünüz. Tulumda Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Karadeniz'in o güzel ritmine kendimizi bırakacağız. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa. Şimdiden rezervasyon yaptırın geç kalmadan.

0: sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğundaki bu bölümün son şarkısı gelecek. Şimdi duyanlar duymayanlara söylesin. Hani bu akşamı kaçırırsanız gerçekten çok üzülürsünüz. Karadeniz Gecesi, şahane bir Karadeniz Gecesi. Tulumda Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Karadeniz'in ritmine, müziğinin ritmine kendimizi bırakacağız, coşacağız. Belki de hüzünleneceğiz o kemençenin, tulumun sesiyle. Ne yapıyoruz? Seyir Kafe Restoran'da bu akşam buluşuyoruz. Evet. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da Doğa Parkı'nın içinde. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa. İkinci bölümde tekrar sizlerle buluşacağım. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Reklam.
1: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti.
7: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim ikinci bölümden tekrar merhabalar. Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda açıyorum bu bölümü. Cızbız Tavukçuluk çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve bu bölümün ilk şarkısı onlar için gelsin.

Efendim, kendi özel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en lezzetli, en yumuşacık hali nerede? Tabii ki Cızbız Tavukçuluk'ta. Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş. Tavuk sevmeyenler için de alternatifler tabii ki var. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Yanında taptaze salata, ekmek, pilav ve köz biber ikramdır efendim. İster gidip orada yiyebilirsiniz. Güzel bir aile işletmesi ya da evime, iş yerime servis istiyorum, paket servis istiyorum da diyebilirsiniz. 616-88-99-0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. 80 TL dediğim gibi ücret karşılığı servisiniz kapınızda.

Efendim, magazinle devam edelim. Şimdi Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu. Gerçekten birbirine çok yakışan çiftlerden bir tanesi ve 10. yılı devirmişler. Çok da güzel mutluluk pozları vermişler. Mutlulukları daim olsun evlatlarıyla birlikte. Dediğim gibi çok da yakışıyorlar. Maşallah diyelim kendilerine.

Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda devam ediyoruz. Akşama ne yapacağımı düşünüyorum diyorsanız çok fazla düşünmeyin. Şahane lezzetlerden bahsedeceğim şimdi sizlere. Yine böyle çok güzel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en lezzetli, en yumuşak halini yiyeceksiniz. O kadar lezzetli bir sos ki bir de o mangalın tadını da alacaksınız. Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek. Ama tavuk sevmiyor olabilirsiniz. Sizler için de alternatifler tabii ki var. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Akşam da olmaya başladı. Öyle hani özellikle ben öğlen yemeği yemiyorum. O yüzden böyle 5-6 gibi acıkıyorum. Sabah kahvaltısıyla geçiştiriyorum sonra öğleni. Eğer benim gibiyseniz böyle sundukça değil mi karnımız acıkmaya başladı. Yemeklerden bahsedince. İsterseniz evinize, iş yerinize sipariş edebilirsiniz. 80 TL bir servis ücreti var. 616 88 99 0552 244 05 72 nolu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler sevgili dostlar. Ama gidip orada da yiyebilirsiniz. Çok güzel bir aile işletmesi. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Aliağa'da.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi şahane lezzetlerden bahsedeceğim. Dediğim gibi bu akşam henüz daha ne yemek yapmaya karar vermediyseniz lütfen deneyin derim. Kanat, pirzola, şiş, kelebek, bunun yanı sıra köfte, Adana ve Urfa çeşitleri de var. Eğer hepsini de seviyorsanız hepsinden şöyle ortaya bir karışık söyleyin. Gerçekten böyle bütçenizi de yormayacak fiyatlar. İsterseniz evinizde, iş yerinize de sipariş edebilirsiniz. Ya da gidip orada da yiyebilirsiniz. Güzel bir aile işletmesi. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da. Paket servis iletişim 616-88-99 0552-244-0572. Ya da neredeler? Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler sevgili dostlar.

Efendim devam edelim magazinle. Ailem hariç bugüne kadar evime 5 kişiden başkası girmedi. Arkadaşlarımı evime sokmuyorum demiş. Bunu söyleyen kim? Didem Soy'dan. Ailesi harici 5 kişiden başka. Yani arkadaşlarımı sokmuyorum da. Tabii ki şimdi sokulacak arkadaş var. Eve sokulmayacak arkadaş var. Her tanıştığımız insan da bizim gerçekten dostumuz olmuyor. Böyle bir bakış açısında da olabilir. Saygı duymak lazım kendisine.

0: şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda hem bu bölümün hem de programın sonuna geldik. Günlerden de cumaydı, haftanın son programıydı. İki günlük bir aramız olacak ama şimdi beni yalnız bırakmayan radyo dostlarına bir alkış göndereyim. Allah nasip ederse, ya, pazartesi günü, yarın diyecektim az kalsın, pazartesi günü 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim Radyo Sahil'de kalın ama pazartesi de yine beni yalnız bırakmayın. Görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.

0: Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 61 89. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
0: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Euro Repar.
0: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
6: Radyo.
4: Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
8: Yerel gündem.
9: Mutlu günler. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Aliağa'da deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla yürütülen Aliağa Körfezi Yapay Resif Projesi kapsamında önemli bir inceleme gerçekleştirildi. Proje kapsamında denize yerleştirilen yapay resif alanları uzaktan kumandalı sualtı aracıyla görüntülenerek yerinde değerlendirildi. Aliağa Belediyesi ile Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yapay Resif Bilimsel Teknik Tavsiye Kurulu tarafından uygun bulunan proje kapsamında daha önce belirlenen koordinatlara bırakılan 600 adet yapay resif bloğunun deniz tabanındaki son durumu teknik ekipler tarafından incelendi. Gerçekleştirilen saha çalışmasına Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan ve Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal katıldı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yapay resif projesinin sadece bugünün değil, gelecek nesillerin denizlerini de korumaya yönelik önemli bir yatırım olduğunu belirterek çalışmaların bilimsel verilerin ışığında sürdürüleceğini ifade etti. Aliağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Aliağa'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve yerel üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Aliağa'damızlık Koyun Üretim Merkezi'nde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen törenle 3. etap damızlık dağıtımları gerçekleştirildi. 4-8 Mayıs tarihleri arasında alınan başvurular kapsamında yaklaşık 200 üretici müracaatta bulundu. Başvurular arasından kura yöntemiyle belirlenen üreticilere damızlık destekleri teslim edildi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar törende yaptığı konuşmada küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Cezaevinde tutuklu bulunan geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden kum saati başlığıyla bir açıklama yayımladı. Soyer açıklamasında, İzdoğa Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken, İzbeton Geçmiş Dönem Genel Kurul Müdürü Heval Savaş Kaya ve Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek'in iki farklı dosyadan güveni kötüye kullanmak suçlamasıyla tutuklandığını belirtti. Kendisi de cezaevinde bulunan Soyer, söz konusu tutuklamaların gerçekleşmesinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hazırlattığı iç denetim raporları olduğunu ileri sürdü. Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde benzeri görülmemiş bir durum yaşandığını savunan Soyer, Tugay'ın göreve gelir gelmez eksik evrak ve beyanlarla Sayıştay tespiti olmaksızın hazırlattığı iç denetim raporlarını İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına göndererek haksız soruşturmalara yol açtığını iddia etti. Adalet sisteminin gerçeği teyit edeceğini dile getiren Soyer, açıklamasını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na, partiye ve adalet sistemine yönelik bu kontrolsüz gücü dizginleme çağrısıyla ve nerede olursa olsun görevini yapmaya devam edeceğini belirterek sonlandırdı.
5: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, İlk saatlerde iç kesimlerde, öğle saatlerinde güney ve kıyı kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle. Bergama 25, Çiğli 24, Dikili 22, Foça 23, Kınık 25, Menemen 25 ve Aliağa 24 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
3: Radyo Sahil Haber. Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
8: radyosahil.com.tr
5: Radyo Sahil.
8: Körfez'in en güçlü sesi.
5: Tam 95'te. Radyo.

0: Nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Maalesef yok eski ben isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru sordum nerede bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti çektim perde seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu takıldım bin defa.

0: Kapılar kapandığında, düğün boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara, çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor, yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.
1: Her yanım.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Reklamlar bitti.
3: Gördüğünüz en güçlü sesi, radyo. Sahi.

Benim varlığım taş oldu.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
5: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
6: Reklamlar bitti.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de namucanay muhabbetli ki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin tabii ki en iyi şarkılarıyla açılışı Koray Avcı ile yaptık. Çok güzel bir cover oldu. Adaletin Bu Mu Dünya radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. İrem Derici ile devam ediyoruz. Tek Tabanca, hoş geldiniz.

Manifest ve Ayşe Pekkan hileli radyonuzdaydı. Efendim bakınız, aynı anda 3 ceza birden 7. Ah be kardeşim. Toplam ceza dudak uçuklattı. Tabii ki trafik cezası İnegöl'de, Bursa İnegöl'de. Polisin dur ihtar, ya bak hep söylüyoruz, şu dur ihtarına uyacaksın. Uymama gibi bir lüksün yok kardeşim. Eskiden belki böyle kaçışlar maçışlar olabiliyordu ama günümüzde hani o noktadan kaçsan bile, hadi o gün kaçsan bile diyelim. Bunun kaçışı yok. Her taraf kamera zaten. Niye boşu boşuna riske sokuyorsun her şeyi, yani hem kendini hem çevredeki insanların riskini hem de suçun artık neyse onu da katlamış oluyorsun. Kovalama sırasında bile park halindeki otomobile de çarpmış. Bakınız, polisin dur ihtarına uymayan sürücü aldığı cezayla hayatının şokunu yaşadı. Sürücüye aynı anda 3 ceza birden kesilirken cezaların toplam bedeli 550 bin liraya dayanmış efendim. 550 bin lira. Ya. Olay Turgut Alp Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Sürücü Meltem'i polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sırasında, yani ortalama 5 dakika. Öyle diyelim, hani iyi tarafından bakalım. Kovalamaca sırasında kaçan otomobil park halindeki başka bir otomobile de çarptı. Onun da tabii masrafı olacak. Kazanın ardından sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Meltem İ'ye dur ihtarına uymamaktan 200 bin TL, alkol metreyi üflemeyi reddetmekten, evet az çok niye durmadığı belli oluyor, 150 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL, toplam 550 bin TL idari para cezası uygulandı. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü işlemleri için emniyete götürüldü. Bak zaten ehliyeti yok, ehliyetsiz kullanıyor. Tabii yine muhtemelen alkol de vardır artık hani, çünkü üflemekten üflemeyi reddettiği için. Bir de oradan da ekstra daha bunun ehliyet cezası daha olacak yani. Ondan sonra diğer çarpmış olduğu araç var, o olacak. Sonra tabii ki bu dur ihtarına uymamanın ekstra yasal süreci olacak. Hani bunlar falan hep araştırılacak da. Yani sürücü işlemler için emniyete götürülüyor. İşte bu işlemlerden sonra fatura bir miktar daha. Yani hatırı sayılır bir miktar daha mutlaka artacak.

Tarkan dönmüyor giden radyonuzdaydı. Efendim bakınız, o bomba diye fünye ile patlatıldı. İçinden çıkanlar polisi bile şaşırttı dermiş. Aman öncelikle tabii ki Allah korusun, yani ne olursa olsun böyle olsun. Yani içinden çıkanlara bırakın biz şaşıralım. Yeter ki şaşıralım, bomba olmasın. Antalya'da bir apartmanın girişindeki şüpheli çanta yetkilileri alarma geçirdi. Orada bir çanta unutuluyor veya bırakılıyor oraya ama herkesin gördüğü bir yerde. Ve doğal olarak insanlar görüyor, kimse almaya gelmeyince de şüphelenmelere kadar doğal bir şey yok. Efendim Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın girişinde bulunan şüpheli çanta panik yarattı. Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı çantada göz kalemi, ruj, oje ve rimel gibi makyaj malzemeleri olduğu görüldü. Satıcı demek ki muhtemelen herhalde. Oradakiler ama şimdi o anın psikolojisini bir düşün. Derin bir oh çekiyorsun. Derin bir oh çekmektir yani. Ondan sonra bakıyorsun buna rimel. İhbar üzerine adrese bomba imha öğle saatlerinde yaşanan olayda apartman girişine bırakılan şüpheli çantayı fark eden site yönetimi polise ihbarda bulundu. Gayet doğal, dediğimiz gibi yani insan çekinir. Bir çanta var, başında kimse yok ve kimse de almaya gelmiyor. İhbar üzerine adrese bomba imha uzmanı polisler sevk edildi. Bomba imha uzmanı polis çalışmasına başlamadan önce ekipler tarafından güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Ay Allah korusun, kimseye bir zarar gelmemesi için. Ardından paketin yanına gelen bomba imha görevlisi yerleştirdiği fünyeyi kontrollü şekilde patlattı. İşte bundan sonrası. Çantada göz kalemi, ruj, oje ve rimel gibi makyaj malzemeleri olduğu görüldü. Çantayı kimin bıraktığı araştırılıyor denmiş. Tabii bir de o da var, hani çanta orada unutuldu mu? Yoksa böyle millete panik olsun falan filan diye mi? Şimdi bir sürü şey geliyor senin aklına. Ki böyle bir dönemde insanın böyle şeyler aklına gelmesi de gayet doğal yani baktığımızda. Neyse, geçmiş olsun. Bakalım kim bıraktı, niye bıraktı? O da muhtemelen birkaç gün öğrenir zaten.

0: Reklam. Reklam. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
2: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Reklamlar bitti.

kalanlar radyonuzdaydı. Efendim soralım size boyunuz ne kadar? Alalım cevapları WhatsApp ve Instagram üzerinden. Ben 1.87. Söylemem lazım çünkü efendim haber önemli. Uzun boylular dikkat denmiş. Yine ne oldu ya? Boy uzadıkça öbür kısalıyor. Ha. Bir buradan vurmamıştınız, buradan da vurdunuz, tamam oldu. Bir bu kalmıştı. Bilim insanları boy uzunluğuyla kanser, kalp ritim bozuklukları ve damar yolları hastalıkları arasında şaşırtıcı bağı gün yüzüne çıkar demiş. Küçük güzeldir felsefesini biyolojik bir gerçekliğe dönüştüğü bu araştırmada santimetrelerin ötesinde diyor efendim bak. Bak boy uzunluğu genellikle estetik bir ideal olarak kabul edilse de bilim büyüleyici bir gerçeği ortaya koyuyor. Ama arkadaşlar ben ne yapayım? Ben tercih etmedim ki bunu ya. Ev sulak arazideydi. Tamam böyle çocukluk yıllarımızda çok basketbol oynadık. İlkokul, ortaokul, lise falan. Yani amatörce. O da o kadar şey yapmaz. Ben seçmedim yani bunu. Kısa boylu insanlar ortalama olarak uzun boylu akranlarından 2 ila 7 yıl daha uzun yaşıyor denmiş. Allah'tan şöyle mesela benim yakın arkadaş çevrem vardır. Onlarla bizim boylar hemen hemen aynı. Hatta bir kısmı daha böyle uzundur onların yani. İyi ben onlar biraz eğleneyim. Biyologlar ve gerontologlar 10 yıllardır vücut yüksekliği ile uzun ömür arasındaki bağlantıyı incelemelerinin sonucunda uzun boylu insanlar sporla da daha başarılı olsalar ve genellikle sosyal başarıyla ilişkilendirilseler de istatistikler kaçınılmaz diyor. Yani ne yaparsan yap erken gidiyorsun. Kısa insanlar uzun mesafe yarışında yani yaşam süresi söz konusu olduğunda biyolojik bir avantaja sahip. Bunun nedenleri belirli genetik faktörlerde yatmaktadır ancak aynı zamanda kan pıhtılaşması ve kalp ritim bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunlarının riskinin daha düşük olması da rol oynar diyor. Demek ki boy uzun olunca hani damarlar da otomatik olarak uzun oluyor. Yani kan geze geze yoruluyor. Bak daha kısa boylu olmanın daha uzun ömür anlamına gelmesinin 3 nedeni demiş efendim. Venöz dolaşım ve kan pıhtılaşması riski. Antriyal fibrilasyona karşı koruma. Evladım bunu bizim anlayacağımız şekilde yazsanıza ya. Hayır siz doktorlar olarak veya işte araştırmacılar olarak kendi aranızı sohbet ediyorsanız biz karışmayalım. Yok eğer bize anlatmak istiyorsanız anlayacağımız dilden ya. Bu da atriyal fibrilasyona karşı koruma demiş efendim. Ve hücresel matematik ve kanser riski diyor. Kanser riski. Daha iyi insülin kontrolü, daha düşük kan şekeri ve tip 2 diyabet riskinin azalması demiş. Bunlar hep bak boyun kısa olmasının avantajları. Fiziksel sağlık ve bakımı diyor. Tabii burada hani uzun boyluları da yeterince gömmüşler sağ olsunlar. Ama çok da ümitsiz bırakmıyorlar. Hani diyorlar ki sen de böyle spor falan yaparsan böyle hani sürekli hareket edersen ya, olur yani diyor yani. Hani biz bu adamları, bu insanları gömdük. Biraz morallerine ele geçsin. Biraz daha spor yapın. Biraz daha sağlıklı beslenin. Stresten uzak durun. Sizler de belki kısa boylu insanlar kadar yaşayabilirsiniz. Yani oradan da moral vermeye çalışıyor araştırmacılar yine. Vallahi yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bunu biz tercih etmedik. Bana kimse sormadı bu boyda olmak ister misin diye. Veya bu boya geleyim diye özel bir çalışma da olmadı. Yani evet tamam sporla uğraştık ama bu kadar etkilemez o. Ona bakarsan benden çok daha iyi oynayan arkadaşlarım var mesela. Benden çok daha kısa. Onu ne yapacağız? Yapacak bir şey yok yani. Şimdi ben ne yapayım hani böyle diye 1.60 boyundaki arkadaşımdan daha kısa yaşayacak oluşum çok adil değil. Ya da onun benden daha uzun yaşayacak olması o da adil değil yani. Bence bu faktörlerin devreden çıkması lazım.

Hande Ünsal'ın Sözüm Söz radyonuzdaydı. Efendim, şimdi Kurban Bayramı geliyor. Malumunuz Kurban Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nın birinci günü özellikle bu manzaraları çok görürüz. Kaçan kurbanlıklar. Ortalığı birbirine yani karıştırır yani ortalığı. Bir taraftan bir bu haberleri görürüz. Kurban Bayramı sabahı şöyle bir ilk haber bültenini açtığımız zaman karşımıza bunlar çıkar. Sonra zabıta mabıta peşindedir hayvancığın. Bir bu vardır. İkincisi şey olayı vardır. Nedir o? Acemi kasaplar haberlerini çok görürüz. Bir de onları göreceğiz. Kurban bayramlarında fix efendim değişmez bunlar. Kendi kendini yaralayan kasaplar işte ne bileyim ortalığı karıştıran özellikle büyükbaşlar. Bu sefer ben biraz erken başladı bu arkadaşlar.

İstanbul Avcılar'da, bakınız, kamyondan kurban pazarına indirildiği sırada kaçan kurbanlık boğa D100 karayoluna çıktı. Trafiğin ortasında duran boğayı çevredeki sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Önemsemiyor, durmuş yani trafiğin ortasında. Cesaretin varsa gel çarp diyor. Saat efendim 01 sıralarında, o gece yarısından sonra. Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana gelen olayda gece saatlerinde kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı. İddiaya göre kurbanlık boğa kurban pazarındaki çadırlara yerleştirilmek üzere araçtan indirildiği sırada kaçtı. Onu yakalayabilmek de kolay değil yani, çok güçlü hayvan. Bir süre sahibi tarafından kovalanan boğa D100 karayoluna çıkarak trafiğin ortasında kaldı. Rahat. Çok rahat, çok profesyonel. Boğaya şans eseri yoldan geçen araç çarpmazken yaşananlarsa çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi denmiş. Bir de yine başka bir yerde de bunlar ortalığı karıştırdı. Bir tane boğa böyle. Baya baya şehri birbirine kattı yani. En sonunda bayıltılarak yakalandı yani, etkisiz hale getirildi. Ha, öyle söyleyeyim. Ancak bayıltılarak yakalanabildi. Yaklaşamıyorsun yanına. Bir de bunlar böyle çok hani uysal gibi görünüyorlar ya, bunların tersi öyle pis ki. Vallahi kimseyi gözleri görmüyor vallahi. O yüzden hani dikkatli olmakta fayda var. Bir de tabii bu işi kurallarına göre yapmakta fayda var.

Center Ortaç sürgün radyonuzdaydı. Namutun ay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve şimdi 90'lara gireceğiz ama yeni bir düzenlemeyle. Tamay radyonuzda aşk her şeyi affeder mi?

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında. Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
2: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Reklamlar bitti.
5: Mahmut Uçakçal.

Güneş Ekşim Trak. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Ve bakınız, yapay zeka kullanıyorsanız demiş. Kullanıyoruz. Şuradan yapay zekayı kötülüyoruz, o ayrı bir şey ama kötülememiz de gerekiyor. Bu kullanmayacağız anlamına da gelmiyor. Tezat gibi gelebilir ama artık hayatın gerçeği. Önemli olan nasıl kullandığımız. Nereye kadar kullandığımız, onunla ne yaptığımız. Yoksa tabii ki teknolojik ürünlerden faydalanacağız. Yani bunu yoktan görmek o daha kötü. Bakınız, yapay zeka kullanıyorsanız onlarla asla paylaşmamanız gereken içerikler demiş efendim. Ne? Gerçi yapay zeka ile asla paylaşmamanız gerekiyor ama millet hayatını anlatıyor. Evet, yapay zeka ya. Şu onunla mesela ne bileyim terapi yapanlar falan var yapay zeka ile. Adam hayatını anlatıyor ki. Yanlış mıdır? Büyük yanlıştır. Neleri paylaşmamamız gerekiyor? Bakalım efendim. Kişisel veriler demiş mesela ilk sırada. Paylaşılmaması gereken hassas bilgiler. Yapay zeka modellerine ne kadar güvenirseniz güvenin, kendi güvenliğiniz için hiçbir zaman tam adınızı, adresinizi, sosyal güvenlik numaranızı, kimlik numaranızı, ya kimlik numarasını niye paylaşıyorsunuz zaten? Pasaport numaranızı ve benzeri tanımlayıcı belgelerinizi herhangi bir yapay zeka chatbotuyla yapacağınız görüşmede paylaşmamalısınız. Aynı durum söz konusu kimlik belgelerinin fotoğrafları içinde geçerlidir diyor. Özgeçmişinizi oluşturmak için sohbet robotu kullanıyorsanız kişisel bilgilerinizi yapay zeka modeline girmek yerine bilgisayarınızda doldurabileceğiniz bir form tasarlamasını isteyin diyor. Mantıklısı o. Hani sen adını, soyadını, ne bileyim kimlik numaranı falan hepsini yazıyorsun. Bununla ilgili bana bir CV hazırla diyorsun. Bilgileri vermiş oluyorsun. Ha gerçi hoş, bizim bilgiler zaten ulu orta meydanda, o ayrı bir şey de. En azından hani biz bari katkı sunmayalım buna. Finansal bilgiler efendim, bir diğeri mesela kredi veya banka kartı numaraları, banka hesap bilgileri veya internet ve mobil bankacılık şifreleri gibi. Bir zahmet zaten şifreyi de verme be. Yani onu orada girerken bilgisayarında başka virüs varsa zaten o hüp diye alacak onu. Bir de yapay zeka şifreniz, yani yapay zekada bir işe yaramaz. Şey olarak yaramaz, yani normal şartlarda yaramaz. Ha sonrasında onu alır, onu da alır o. Başka neleri paylaşmamak lazım? Şifreler demiş, genel şifreler. İşte mail şifreniz, telefon şifreniz vesaire falan filan. Hassas veya gizli bilgiler diyor. Yapay zeka modelini sırdaşınız veya en yakın arkadaşınız olarak görmemeli ve ona hassas veya gizli bilgilerinizi vermemelisiniz. Diyor ama az önce söyledim, ben bütün hayatını anlatan var. Onu ne yapacağız? Bak, kimin kimi aldattığı veya bir meslektaşın iş yerinde ne yaptığı gibi özel veriler yapay zeka modelinin bilmesi gereken bilgiler değildir diyor. Çalıştığınız veya işbirliği yaptığınız şirket hakkındaki bilgiler demiş. Evet, onları da o depoluyor çünkü. Sen hani unuttuğunu falan sanıyorsun, ya ne alaka falan diyorsun ama onları alıyor teker teker. Yani Gemini'de şu vardır, tabii ayarlardan değiştirebilirsin onu da, mesela geçmiş sohbetlerin unutulması gibi. Ben şöyle hafızada tutturmam ama sen istediğin kadar geçmiş sohbetler sil de mesela, sen sildiğini düşünüyorsun. Açık içerik demiş mesela, neymiş bu? ChatGPT'den şaka yollu, birinden sonsuza dek nasıl kurtulurum konusunda bilgi isterseniz bile bu size sorun çıkarabilir diyor. ChatGPT böyle bir soruya cevap vermeyeceği gibi bazı yapay zeka modelleri bu tür şüpheli soruları işaretleyip polise bildiriyor. Ya. O yüzden eğer ondan tavsiye istemeye hevesliyseniz kendinizi tutmanız daha iyi olur demiş. Tıbbi bilgiler mesela bir diğeri son olarak. Doktor Google terimini duydunuz mu demiş mesela. Pek çok kullanıcı Google'ı ChatGPT ile değiştirdi ve onu kişisel doktorları gibi görüyor. ChatGPT'den bir bulgu hakkında açıklama istemenizde hiçbir sakınca yoktur, ancak sorunuzda tanımlayıcı özel bilgilerden kaçının diyor. Ve sorunuzu genelleştirin demiş. Yani şey gibi, hani bana değil ama bir arkadaşı lazım. Bir arkadaş sormamı istedi. Hani böyle kendinizle ilgili özel bilgileri vermiyorsunuz, onu genelleştiriyorsunuz. Bizdeki genelleştirme şu. Bir arkadaş şunu merak ediyor. Öyle kendi rahatsızlığınız vesaire falan filan varsa, daha doğrusu kendinizle ilgili bilgileri paylaşmayın ne olursa olsun. Sonuçta bu bir yapay zeka diyebilirsin, insan değil diyebilirsin ama elbet onu yöneten bir insan, elbette o sizin bilgilerinizi bir şekilde alıyor. Başka yerleri mutlaka kullanacaktır.

Yalın dedi doktorum radyonuzdaydı. Oo, bakınız. Aldatıldığını diş fırçasından anladı. Nasıl diyebilirsiniz? Ah bu teknoloji, ah. Madem bir şey yapıyorsun dikkat etsene. İngiltere'de efendim bir kadın elektrikli diş fırçası uygulamasının verilerini kontrol ederek... Bu nasıl bir psikopatlıktır ya? Bu kimin aklına gelir efendim? Dur bakayım şu elektrikli diş fırçasının uygulamasından şu verileri ben bir kontrol edeyim bakayım bir. Kocasının kendisini aldattığını keşfetti. Çocuklarının bakınız diş fırçalama alışkanlıklarını takip etmek için uygulamayı yüklemişti. Ancak kocasının işte olması gereken normal dışı saatlerde diş fırçasını kullan... Bu kimin hakkında gelir bu? Diş fırçasını kullandığını keşfetti. Hayır şimdi kimin aklına gelir derken esasında insanın aklına gelir bu. Şimdi eğer bu uygulama kullanılıyorsa nedir mesela evden çocukları takip ediyoruz falan filan uygulama kurduk. Hani orada arkadaş sen de aynı üründen kullanıyorsun yani senin de sisteme kayıtlı. Ne zaman dişlerini fırçaladın ortalığa o saatte o... Abo. Bak çalışma saatlerini kontrol ettikten ve çocukların okulda olduğundan emin olduktan sonra onunla yüzleşti ve adamın bütün gün işte olduğunu iddia etti. Adam tabii diyor ya işteydim hayatım. Bak ara ara arkadaşı ara mesela şimdi işte miydi işteydi yenge. Ancak uygulamanın verileri. Bak cuma sabahı yani işte olması gereken saatte fırçayı kullandığını ancak aylardır işe gitmediğini gösteriyordu. Hatta kimsenin olmayacağını bildiği halde bir meslektaşıyla evlerinde efendim görüşmüşler. Yani bu vaka akıllı cihazların kullanıcılar ne kadar dikkatli olursa olsun sadakatsizliği ortaya çıkarabilecek önemli verileri barındırabileceğini gösteriyor. Yani evet burada bu arkadaş muhtemelen kendisinin kontrol edileceğini hiç düşünmedi. Yani tamam çocuklar bakalım ne kadar hangi aralıklarla dişlerini fırçalıyor diye hanımefendi bakıyor kontrol ediyor. Bu şeyi düşünmemiştir yani, bana niye baksın diye düşünmemiştir yani bakarlar. Yani bunu şey de diyemiyorsun yani iş yerine götürmüştüm orada fırçaladım herhalde oradandır diye. Yani böyle bir yalan atma şansın da yok. Evdeki ağa bağlı, internet ağına bağlı. Çünkü uygulamaya bağlı. Teknoloji güzel bir şey. Teknoloji olmalı. Hep söylüyoruz teknolojisiz olmaz ama teknoloji varken de bazı bir takım şeyler yapacağınız zaman o teknolojiyi de hesaba katmakta fayda var.

Özgün kıpır kıpır bir şarkı. Aşk radyonuzdaydı. Namusun ayı muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde sevgili dinleyiciler. Her nereden dinliyor olursanız olun. Ve efendim sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Bu hatırlatmayı da yapalım. Zine Sarı çalalım. Sana ne be? Uyan.

0: Reklam. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.

Gece gidebilirim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit'in ayı muhabbet devam ediyor. Ve bakınız, Bartın'da geri geri giden minibüsçüye dudak uçuklatan ceza denmiş. Hala da ısrarla bir gitme durumu var ama geçtiğimiz günlerde de şey vardı. Bir polis çevirmesinden kaçmaya çalışırken ters istikamette geri geri giren birisi. O da bayağı bir kitlemişlerdi. Efendim, Bartın'da bakınız akşam saatlerinde özel idare ışıklı kavşağında türbe mevkiine giden minibüsün sürücüsü yol üzerinde durarak trafik akışı devam ettiği sırada geri geri gitmeye başladı. Gayet güzel, yani hani boş yol falan diye böyle kısa mesafe falan dedi yani görünürde. Akan bir yol, orada abimiz hani tamam bir şey kaçırmış olabilir. Ara sokaklara dönüp yolu uzatmak yerine kestirmeden geri vitese takmış. Gidiyor yani geri geri. O anları bir kişi cep telefonuna kaydediyor efendim. İşte zaten bu cep telefonu çıktı, mertlik bozuldu. Cep telefonla başka bir vatandaş kaydediyor ve bunlar zaten evet mutlaka birileri kaydediyor. Yani hani kimse görmez demeyin artık, o devir eskidendi, birileri mutlaka görüyor çünkü. Ve sonrasında emniyet, polis ekipleri daha doğrusu öyle söyleyeyim, sürücüyü tespit ediyor. Çok da zorlanmamışlardır, plaka kabak gibi meydanda. 20 bin lira idari para cezası uygulanmış. Tamam, 20 bin lira baktığın zaman hani çok büyük para değilmiş diğer cezalara baktığımızda. Yani en azından programda bahsettiğimiz işte 200'ler, 300'ler, 500'ler, 560'lar. Onlara baktığımızda daha düşük gibi görünse de işte artık hani hep söylüyoruz, kimse görmez etmez demeyin. Her taraf kamera ve her yerden ihbar edilebiliyorsunuz. Yani sadece bu kameralar değil mevzu. Güvenlik kameraları değil, birileri cep telefonuyla çok rahat kayda geçebiliyor. Yani olayın üzerinden zaman geçse de değişmiyor efendim ihbar edildiğinde. Cezayı artık ne kadar gerekiyorsa gayet güzel rahat bir şekilde yazıyorlar ondan sonra.

Ozan Bayraş'a. Kimi seviyorsun radyonuzdaydı. Hande Yener ve Sezen Aksu destekli şarkı. Böyle yıllar önce ilk mix yapmayı öğrendiğimizde veya işte bu setuplarda falan biz de yapardık böyle. Ama yeni öğrendiğimizde dur o şarkıyla bunu karıştırayım, bunun üzerine bunu bindireyim. Ritimler tutuyorsa o vur patlasın çal oynasın. O etkide kalınmış. Efendim bakınız uzmanlar araştırdı. Yatmadan önce cep telefonuyla aranızdasın. Mesafe koymakta fayda var ben size söyleyeyim. Norveç'te 45 bini aşkın kişiyi kapsayan araştırma. 45 bin bakın. Uyku öncesi ekran karşısında zaman geçirmenin uyku kalitesini olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Hele bile zaten o sırada hani olumsuz negatif bir mesaj falan okursanız zaten uyku da gidiyor. Norveç'te yapılan ve 18-28 yaş grubunda 45.200 aşkın öğrenciyi kapsayan araştırmada uyku öncesi yatakta ekran karşısında geçirilen zamanla uyku düzeni arasında bağlantı incelendi. Ki maalesef mesela benzer araştırmalar zaman zaman yapılıyor ama değişen bir şey olduğunu sanmıyorum artık. Özellikle de gençlerde çok değişeceğini sanmıyorum. Hani onlar telefonla direkt yatıyor zaten. Son göz kapanana kadar böyle telefon açık zaten. Büyük bölümünde. Uyku öncesi yatakta ekran karşısında zaman geçiren kişilerin uykusuzluk ve uyku kaybı yaşama olasılığının daha yüksek olduğu tespit edildi. Katılımcılardan yatağa girdikten sonra film izleme, sosyal medya kullanımı, internette gezinme ve oyun oynama dahil ekran başındaki aktiviteleri belirlemeleri istendi. Allah'tan bende bu alışkanlık yok. Hakikaten yok yani. Çünkü alarm olduğu için alarmda da sabah uyandığımda riske girmeme adına ben telefonu kendimden bayağı uzağa bırakıyorum. O yüzden böyle yatağa geçtiğim zaman telefon yanımda olmuyor. Otomatik olarak olmuyor yani odanın öbür ucunda. Araştırma sonucunda uyku öncesi yatakta ekrana bakarak zaman geçirenlerin uykusuzluk ve uyku kaybı yaşama olasılığının daha yüksek olduğu belirlendi. Yatakta ve ekran başında geçirilen her bir saatlik sürenin uykusuzluk riskini %59 artırmasıyla ve 24 dakika daha az uykuyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

dedi denmiş araştırmanın sonucunda. Neden bir şey izliyorsun? O sırada kafa oraya gidiyor. Tam böyle uyku moduna geçmişken ne bileyim belki bir film var, filmde bir sahne var, aklın orada kalıyor. İşte sosyal medyada bir şeyler izliyorsun, bir şeyler okuyorsun, aklın orada kalıyor, uyku gidiyor. Hal böyle olunca da ne oluyor? 24 dakikaya yakın daha erken uyumuş oluyorsunuz. Bu en az. Bu süre daha da bir artabiliyor maalesef.

Fethi Çağ'ın aradığım aşk radyonuzdaydı ve saatlerimiz bugün de gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
4: Eurorepar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Eurorepar, Eurorepar.
6: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo Sahil. Tam 95'te.
9: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
10: Yerel gündem.
11: Mutlu günler. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa'da deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla yürütülen Ali Ağa Körfezi Yapay Resif Projesi kapsamında önemli bir inceleme gerçekleştirildi. Proje kapsamında denize yerleştirilen yapay resif alanları uzaktan kumandalı sualtı aracıyla görüntülenerek yerinde değerlendirildi. Ali Ağa Belediyesi ile Ali Ağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yapay Resif Bilimsel Teknik Tavsiye Kurulu tarafından uygun bulunan proje kapsamında daha önce belirlenen koordinatlara bırakılan 600 adet yapay resif bloğunun deniz tabanındaki son durumu teknik ekipler tarafından incelendi. Gerçekleştirilen saha çalışmasına Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan ve Ali Ağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal katıldı. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yapay resif projesinin sağ sadece bugünün değil, gelecek nesillerin denizlerini de korumaya yönelik önemli bir yatırım olduğunu belirterek çalışmaların bilimsel verilerin ışığında sürdürüleceğini ifade etti. Ali Ağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Ali Ağa'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve yerel üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Ali Ağa'damızlı Koyun Üretim Merkezi'nde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen törenle 3. etap dımızlık dağıtımları gerçekleştirildi. 4-8 Mayıs tarihleri arasında alınan başvurular kapsamında yaklaşık 200 üretici müracaatta bulundu. Başvurular arasından kura yöntemiyle belirlenen üreticilere damızlık destekleri teslim edildi. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar törende yaptığı konuşmada küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Cezaevinde tutuklu bulunan geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden kum saati başlığıyla bir açıklama yayımladı. Soyer açıklamasında, İzdoğa Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken, İzbeton Geçmiş Dönem Genel Kurul Müdürü Heval Savaş Kaya ve Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek'in iki farklı dosyadan güveni kötüye kullanmak suçlamasıyla tutuklandığını belirtti. Kendisi de cezaevinde bulunan Soyer, söz konusu tutuklamaların gerçekleşmesinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hazırlattığı iç denetim raporları olduğunu ileri sürdü. Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde benzeri görülmemiş bir durum yaşandığını savunan Soyer, Tugay'ın göreve gelir gelmez eksik evrak ve beyanlarla Sayıştay tespiti olmaksızın hazırlattığı iç denetim raporlarını İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına göndererek haksız soruşturmalara yol açtığını iddia etti. Adalet sisteminin gerçeği teyit edeceğini dile getiren Soyer, açıklamasını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na, partiye ve adalet sistemine yönelik bu kontrolsüz gücü dizginleme çağrısıyla ve nerede olursa olsun görevini yapmaya devam edeceğini belirterek sonlandırdı.
10: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, İlk saatlerde iç kesimlerde, öğle saatlerinde güney ve kıyı kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle. Bergama 25, Çiğli 24, Dikili 22, Foça 23, Kınık 25, Menemen 25 ve Ali Ağa 24 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
5: Radyo Sahil Haber.

0: Reklam. Reklam. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Lezzetin adresi Alaa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Bir çiçek bazen her şeyi anlatır. Bir iyi ki varsın, bir özledim, bir seni seviyorum. Alper Çiçekçilik, taptaze çiçekleri ve özenle hazırlanan şık tasarımlarıyla en özel anlarınıza değer katar. Mutlu etmek için büyük sebeplere gerek yok. Duygularınızı en zarif haliyle ulaştırın. Alper Çiçekçilik yanınızda. Adres Kazım Dirik Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 61 89. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj. Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
0: Reklamlar bitti.
4: En güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

0: Reklam. Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
3: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Reklamlar bitti.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.
2: Yandı sigara, sen bizim mevkira, kalbim açık yara, aldık sütten akam.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Lezzetin adresi Alaa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
1: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
4: Radyo Sahil. Tam 95'te.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.
2: Söyleyeceğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı, acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sahiden neredesin canı?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canı? Ya da boş ver böyle iyi canı. Ya da boş ver böyle iyi.

0: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa. Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın

İtirazım var bu sonsuz kedere, feleğin cilvesine, hayatın sillesine, dertlerin cümlesine itirazım var. Yarım kalan sevgiye, şu emanet gülmeye, yaşamadan ölmeye itirazım var. Ben hep böyle yenilmeye mahkum muyum? Ben hep böyle ezilmeye mecbur muyum? İtirazım var bu yalan dolana. Benim şu dertlere ne borcum var ki tuttu yakamı bıraktı? Benim mutluluk ne zorum var ki bana cehennemi aratmıyor? İtiraz.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: gözlerim yolda kalmasın.
1: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo sahil.

0: ya sen gel ya da bana.
1: Reklam. Reklam.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Yok gitsin beni.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soul'lar Radyo Sahil'de.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım, bu yaraları kim saracak?

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze,

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: ya huzur sevdiğimden. İyi günde buradasın, dar günde yoksun.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: ya hiç gelmeseydin.
1: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo Sahil.

0: Nefesim, nefesine.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

boşuna zamanımı harcama doktor. Sen çekil yanımdan, sevdiğim gelsin. Boşuna zamanımı harcama doktor. Aşk ya.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: bitti. Kış bahçelerinde soldu aşkım baharlarına, yağmuruna, yazlarına varamadım.
1: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Till Banacus.
1: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.